0: and I hope to see you next month.
1: Mike Williams on track. The beat.
2: The beat of Bursa.
1: Radio S now. Get in touch.
3: Get in touch
1: with your maximum side.
3: With your maximum side.
4: Burası Radyo S, Fusion DJ's Parti devam ediyor ve maalesef gecenin sonuna geldik. Son bir isim kaldı sizlerle buluşturacağımız. Biraz evvel Mike Williams

0: it without me.
1: Here comes more of today's hit music on Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ekstra Maxi'ninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
5: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
6: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
7: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444 8 112 medikabil.com.

Selamlar, saygılar, günaydınlar hepinize. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. 7 Mayıs bugün. Ve yavaş yavaş hafta sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Zaman hızlı geçiyor gerçekten. Yine güzel şarkılarla, sürpriz şarkılarla, ilk kez çalacağım şarkılarla karşınızdayım ben de. Gülen Adam, namı diğer DJF yayında. Saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğim Radyo S'te. Umarım oralarda bir yerlerdesiniz siz de. WhatsApp hattımız da açık. 0533 155 4000. Gayet kolay. Oradan bana yazabilirsiniz.

Rainy ve Asia, Sense of Time buradaydı. Reklamlara gitmeden önce şöyle mesajlara hemen bakıyorum. Sevgili Sinem'in mesajını görüyorum. Çok güzel, enerjik bir şarkı armağan etmek istiyorum. Biraz hastayım. Günaydınlar yayınlar, hasta olmama rağmen enerjimi yükselten yayına teşekkür ederim demiş. Güzel sözleri için biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı da benim için çalar mısın diye yazmış. Tabii ki de çalarız. Yenilerden bir tanesi. Geçtiğimiz cuma günü çıktı. Yani bugün itibariyle yaklaşık bir hafta olmak üzere şarkı. Becky Hill'in yepyenisi. Hands on Me burada.

0: Özel Yıldız Grup. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
2: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
5: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr
7: Reklam.
8: Radyo S.
0: Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam devam ediyor.
9: 8.35 yeniden beraberiz. Coily Ray ve David Guetta 2023'te yapmışlardı bu şarkıyı. Bildiğimiz Pump Up The Jam'in biraz farklı bir versiyonu. Make My Day. Pump

Valentino indi ve Echo buradaydı. Hemen şöyle WhatsApp hattıma dönüyorum. Sevgili Sinan yazmış. DJF günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar, sevgiler. Seninleyiz demiş. Teşekkür ederim Sinan. Sonra Hasan yazmış. Günaydın Fatih'cim demiş. Keyiflerin yerinde olduğunu umuyorum demiş. Biraz onun keyfi kaçmış. Telefonuyla ilgili biraz sorun yaşıyormuş. Bir de şarkı rica etmiş. Tabii ki de olur. İlerleyen dakikalarda ekleyelim listemize. Telefonla ilgili sorunu da acilen çözmeni umut ediyorum sevgili Hasan. Umarım çabucak halledersin. Brian Maskell burada şimdi. My Life Be Like.

The Fire in the Sand isimli şarkısıyla tanımıştık onu. Türkiye'de de ilk biz çalmıştık hatırlarsanız. Radyo Es keşfidir kendisi. Şimdi Hasan'ın isteğine geldi sıra. Zannediyorum Make My Day'i çalınca aklına geldi bu şarkı. Hani Pump Up the Jam yaptık, bir de niye I Like the Movie yapmayalım diye düşündü muhtemelen. Alex Gaudino.

Yine WhatsApp hattımıza dönelim. Bu arada yazmak isterseniz sizler de 0533 155 4000 WhatsApp numaramız. Tuğçe yazmış. İş yerindeyiz, seni dinliyoruz. Enerjik şarkılarında güne iyi başladık. Teşekkür ederiz demiş. Ne demek efendim, ne demek? Görevimiz. Güzel bir şarkı bize de armağan edersen seviniriz diye yazmış. Yenilerden diye eklemiş. Tamam, yenilerden bir tanesi geliyor. Çok sevdiğim bir grup Rudimental. Geçtiğimiz cuma günü yepyeni şarkıları çıktı. Love You More. Ve bu şarkı haftanın en iyi çıkışlarından bir tanesi. Sail away to a new place. Knowing nothing we can do. Just look at the view.

Rudimental Love You More buradaydı. Şimdi United Kingdom'dan İngiltere'den şöyle Orta Avrupa'ya, Romanya'ya doğru uzanalım. Alexandra Stan ve Fall Haber. No Sleep

0: Alexandra Stan, Fall Labor, No Sleep buradaydı. Çok kısa bir reklam arası var, ardından devam ediyoruz.
1: Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.
2: Radyo S. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabin.com.
5: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
0: Reklam.
2: Radyo
1: Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam devam ediyor.
0: Bu şarkıya dikkat diyorum şimdi. Yeniden beraberiz. Saatler 9 olmak üzere, 8.59 şu anda. Dinlediğiniz ses... Spice Girls'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Kızlardan kurulu bir gruptu seneler seneler önce. Yani duymuşluğunuz vardır en azından. Onlardan bir tanesi Mel C, Melanie C. Yepyeni şarkısı Drum Machine burada.

Spice Girls'ün başarılı üyelerinden biriydi. Ve hala da müzik dünyasında gayet güzel işler yapıyor. Benim de sesini en sevdiklerimden biriydi o grubun içinde. Melanie C, Drum Machine yenisiydi. Radio SSS. İki tane Türkçe şarkı sırada. Önce Hadise ve Motive, Labirent.

Zeki Arkun ve Simge, yepyeni şarkıları yeni biri radyonuzdaydı. Şimdi geçtiğimiz cuma günü çıkan, benim dikkatimi çeken güzel bir şarkı var. Onu sizlere dinleteceğim. Hafex, Alp Ateşoğlu ve Rebel. Let Me Feel şarkının ismi bu şarkı.

güzel en yeni şarkıları sizler için bulup çıkartıyoruz, keşfediyoruz. Burası Radyo S, burası bambaşka bir radyo istasyonu. Diğer radyolara benzemeyiz biz. Afex, Azerbaycanlı bir DJ prodüktör, çok da başarılı. Bir sürü platinum plağı var, ödülleri var. Afex'in şarkılarını daha önce de çaldık size. Alp Ateşoğlu'yla ikinci şarkısı bu Afex'in. Let Me Feel yepyeniydi. Hey, are you ready? Because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Bursa. Ladies and gentlemen, Radio S Bursa. Başarılı işler, güzel işler. Haftanın en güzel çıkışlarından biriydi biraz önce dinlettiğim şarkı. Yani geçtiğimiz Cuma'nın. Şimdi Milky ve David Guetta.

bazı şarkılar var insanın hayatında gerçekten böyle önemli yeri oluyor. Bu şarkının altında yürüyen melodiyi hatırlıyor musunuz? Music Sounds Better With You. Stardust'ın efsane şarkısı. Benim için çok özeldir. Neden? Londra'da yaşadığım dönemde büyük patlama yapmış bir şarkıydı. 1998'de. Ve böyle her yer, işte müzik store'lar, orası burası, her yerde bu şarkı çalıyordu. Bir dönem. Bu derken Music Sounds Better With You'dan bahsediyorum. İşte o şarkının altyapısı ile birlikte Milky ve David Guetta'nın yaptığı Just

0: tons more of today's hit music on Radio S.
1: Evet, şimdi Ruse, Cold Bank ve Shaya, Nothing Left burada. Yumuşak güzel şarkılardan biri çaldığımız. Bu arada bugün Ina'nın bir şarkısı çıktı. Norveçli Matome ile birlikte. Güzel bir şarkı. Ve birazdan sizlere onu dinleteceğim. Şazamları hazırlayın şimdiden söyleyeyim. Bakalım kaçıncı şazamı yakalayacağız dünya üzerinde. Yani tahminim şöyle 15-20 yakalarız gibi geliyor ama bakalım daha iyisi olur mu?

Ruse, Call the Bank ve Shaya. Nothing Left buradaydı. Hazır mısınız? Şazamları açın. Durun, daha basmayın hemen, daha şarkı başlamadı. Sizlere bugün çıkan şarkı dün bana gönderildi ama böyle heyecanla bugünü bekledim yayınlamak için. İnan'ın yepyeni şarkısı, Matama ile birlikte yaptığı Dream Out Loud şarkının ismi. Ve saniyeler sonra ilk kez çalacağım. Hazırsanız işte geliyor. İnan'ın yepyenisi. Açın şazamları, bakalım dünya üzerinde kaçıncı şazamı yakalayacağız.

Dünya üzerindeki ikinci Shazam'ı, yanlış duymadınız, ikinci Shazam'ı yakaladık. Yani birini inna yaptıysa diğerini biz yaptık. Öyle gözüküyor. İşte bu Radyo Spark arkadaşlar. Bursa Radyo S. Güzel yumuşak şarkı. Bu son dönemde özellikle İskandinav ülkelerinde, işte Hollanda'da olsun, yani Kuzey Avrupa ülkelerindeki DJ'lerin Orta Avrupa ülkelerindeki vokallerle birlikte şarkı yapmaya başladıklarını söyleyebilirim. Son dönemde çok rastlamaya başladım. Mesela Alexandra Sten'in şarkısı da aynı öyle. Bir ilgileri var Orta Avrupa'ya bu ara. Büyük DJ'lerin. Baran Mengüç burada yenisiyle Karaçalı.

Bizim Top 40 listemizde zirveyi görmüş bir şarkı P-Now ve Tukarazan buradaydı. Şimdi gelelim Madonna ve Sabrina Carpenter'a. Bring Your Love.

0: Madonna is back. Yine geri döndü ana kraliçe. Madonna ve Sabrina Carpenter'ın yepyeni şarkısı Bring Your Love radyonuzdaydı. Burası Radyo S. Çok kısa bir reklam arası var, ardından son bölümde beraberiz.
1: Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.
2: Radyo S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
4: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
5: Medikabil bilgilendiriyor. Cyber Neuro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi, MS, serebral palsi, inme, omurilik felci ve travmatik beyin hasarı rehabilitasyonunda kullanılan giyilebilir robotik sistemdir. Detaylı bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
1: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
0: Reklam.
2: Radyo S.
1: Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Son yarım saatin içerisindeyiz. Sevgili Fuat yazmış, selamlarını göndermiş bize. O da iş yerinde dinliyormuş. Diyor ki 70'lerden bir şarkının yeni hali vardı ama adını hatırlayamadım demiş, yazmış. Onu çalarsan zannediyorum bu şarkıyı istiyor. Amanda Lear'ın Queen of Chinatown'u.

Radyo S. Sırada iki tane Türkçe şarkımız var. Bu arada şarkıyı doğru seçmişim. Doğru istediği şarkı oymuş. Şimdi Türkçe şarkılara gelelim. Öykü Dörter. Yarınımız olmayacak. Arkasından bir Türkçe şarkım daha var. Sonra sürpriz bir şarkı geliyor.

Öykü Dörter yarınımız olmayacak buradaydı ve sırada Zeynep Bastık var. Misafir isimli şarkısını çalacağım şimdi size, Zeynep Bastık'ın son şarkısı. Arkasından Zara Larsson'ın yeni bir şarkısını çalıyoruz biliyorsunuz. Shakira ile birlikte yaptığı Girls Trip isimli albümü. Daha önce yaptığı şarkıların yeni böyle collaboration'lı, yani yeni isimler katılarak içine değiştirilerek yapılmış şarkılar. Zara Larsson'ın Midnight Sun isimli şarkısının yeni bir versiyonu var bu albümde. Birazdan çalacağım. Ben bayıldım. Focus Track olan Shakira ile yaptığı şarkıdan bence daha iyi. Keşke o Focus Track olsaydı.

0: Are you ready? Because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
1: İşte gelelim Zara Larsson'ın Midnight Sun isimli şarkısına ve bu şarkıda Pink Panthers eşlik ediyor, grubu eşlik ediyor. Bakalım beğenecek misiniz?

Victoria Beverly Walker ya da bilinen sahne adıyla Pink Panthers. Zara Larson'la birlikte yaptı bu şarkıyı. Zara Larson'ın daha önceki versiyonundan çok farklı Midnight Sun. Bence çok çok çok çok başarılı. Yani neredeyse Shakira ile olan şarkısını çalmayayım mı acaba diye düşünüyorum Zara Larson'ın. İşte size bir tane daha bomba yeni gönderiyorum. Clooney ve Groove Theory. One Question.

0: Yaz boyunca çalacağız sanki bu şarkıyı.
1: Sizi bıktırana kadar.
0: Topic ve Becky G, Sorry Papi. Geçen hafta haftanın şarkısı seçmiştik. Bu hafta haftanın şarkısı Becky Hill'in şarkısı oldu. Hands On Me. Programın başında çalmıştık zaten onu. Peki her salı güncellenen Top 40 listemizin zirvesinde hangi şarkı var? Yeni bir numaramız var. John Summit ve Fate. Chica 305.

Yani 3-4 hafta önce haftanın şarkısı seçmiştik ve nihayet zirveye ulaştı bizim Top 40 listemizde. Salı günü güncellendi liste. Ondan önceki 7 gün içerisinde en çok çaldığımız şarkı olmuş bu şarkı. Bursa Radio SSS. Yine güzel yenilerden bir Türkçe şarkı sizlere dinletmek istiyorum şimdi. Yase, Yeni İnsanlar Aynı Hatalar. İyi şarkı bu, şarkıya dikkat.

İAS, Yeni İnsanlar, Aynı Hatalar radyonuzdaydı. Nedense çok sevdim ben bu şarkıyı. Zaten güzel şarkılar seçiyoruz malum, burası Radyo S, ama ayrı bir hoşuma gitti bu şarkı. Tabii Ayra'nın parmakları var Yasin'in şarkısında. Düzenlemeyi o yapmış. Ellerine sağlık Ayra. Şimdi güzel bir şarkıyla veda ediyorum. Bu şarkıya da dikkat çekiyorum. Borey, Feel of the Night. Böyle bir 2000'ler havası var bu şarkıda. Katılır mısınız bana bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada yarın yeni şarkıların günü, cuma malum. Yepyeni şarkılarla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
5: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
6: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
8: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
9: Mahmut'la

Altı burası ve bugün de Ena Mütenay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım 12'ye kadar. Perşembe öğle öncesini paylaşacağız sizlerle. Dışarıda gayet güzel bir hava var, güneşli bir gün. Sıcak bir gün yaşıyoruz zaten. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar bizi bekliyor. Gelin iki saati paylaşalım sizlerle, programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: Meniskar Fade Out radyonuzdaydı. Efendim soralım sizlere, zengin misiniz, fakir mi? Zengin olanlara el kaldırsın, bir şey deneyeceğim. Efendim karşınızdaki insanın zengin olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yapmış olduğu hareket veya işte ne bileyim hani misafirliğe gittiniz diyelim. Orada bunu anlayabilirsiniz. Tuvalet kağıdı, biliyorsunuz tuvalette olur. Kullanım amacı bellidir. Tuvalet kağıdını takma şekliniz bakınız. Fakir mi zengin mi olduğunuzu ele veriyormuş. Artık bir eve gittiniz misafirliğe. Orada işte, tuvalete gittiniz, bakacaksınız tuvalet kağıdı nasıl takım. Ha, bunlar zengin. Ya da mesela bakacaksın zengin görünüyor ama bunlar abi meteliksiz bunlarınkisi tamamıyla şekilmiş deyip. Sosyal medyada kısa sürede viral olan tuvalet kağıdı testi tartışma başlattı diyor. Ruloyu askıya takma yönünüzün hem ekonomik durumunuz hem de kişiliğiniz hakkında gizli ipuçları verdiği iddia ediliyor. Abi oradan da mı karakter tahliye yapıyorsunuz ya? Ruloya takıyorsun yani. Tabii evet birkaç şekilde takılabiliyor. Biri mesela bu şeyle ilgili, kağıdın çekilmesiyle alakalı. Buradan işte bakınız. Kağıdı mesela alttan mı çekersiniz? Yani dönme açısı mı demek lazım? Ne diyelim? Burada ne demiş ona? Ha bak eğer rulo askıda kağıt duvar tarafında kalacak şekilde yani alttan duruyorsa hani böyle çekme yeri duvar tarafında kalıyorsa demiş. Evet. Fakirsiniz. Yani direkt ben hiç uzatmadan söyleyeyim yani. Herkes kendisiyle yüzleşsin. Yani ruloya tuvalet kağıdını taktığınızda eğer çekme tarafı yani çekip koparttığınız yer duvar tarafında kalıyorsa ben fakir değilim onu söyleyeyim. Bu sizin fakir ama gururlu olduğunuzu gösteriyor. Fakir ama gururlu bir genç. Bu iddiaya göre kağıdı alttan alan kişiler fakir ama gururlu bir profil çiziyor. Daha geleneksel, mütevazi ve onuruna düşkün kişilerin tuvalet kağıdını bu şekilde konumlandırdığı öne sürülüyor. Ben öyle değilim. Demek ki ben zengin, karaktersiz. Değil mi? Bütün iyi huyları şeylere vermişler. Bak, fakir, mütevazi, geleneksel, onuruna düşkün kişiler böyle. Bize onur monur hak getir. Ne diyeyim şimdi böyle? Üstten çekenler. Ben üstten çekenler dedim açık söyleyeyim. Zengin ve ukalamışız efendim. Tekrar söyleyeyim. Kendinizle yüzleşin arkadaşlar. Hani fakir misiniz, zengin misiniz, onurlu musunuz, ukala mısınız? Ben ukala çıktım. Kağıdı rulo üzerinden yani dışa doğru takanlar için yapılan tanımsa oldukça sert diyor. Zengin ve ukala. Yani bence çok sakıncalı bir şey değil. Özgüveni yüksek, baskın ve başarı odaklı kişilerin ruloyu bu şekilde kullandığı iddia ediliyor. Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı bu tanımın kendilerine uyup uymadığını tartışmaya başladı bile demiş. Tamam sizlere soralım. Eğer tuvalet kağıdını yani ruloyu bu şekilde takıyorsanız askıya zengin misiniz, ukala mısınız? Zengin ve ukala mısınız? İkisi aynı anlamı. Peki bu işin aslı nedir demiş efendim. Videodaki iddia eğlenceli bir şehir efsanesi tadında olsa da tarihteki gerçekler biraz daha farklı diyor. Tuvalet kağıdının mucidi sayılan Wheeler'ın 1891 yılında aldığı orijinal patent çizimine bakıldığında kağıdın üstten gelecek şekilde tasarlandığı görülüyor. Yani biz hem zenginiz hem ukalayız hem de bu işi biliyoruz. Bunu icat eden de böyle yapmış yani. Yani mucidine göre doğru yol videodaki zengin ve ukala seçeneğiyle örtüşüyor. Sosyal medya tabii doğal olarak ikiye bölündü. Bayılır sosyal medya ikiye bölünmeyi seviyor. Video kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Bazı kullanıcılar yıllardır fakir ama gururluymuşum haberim yok diyerek durumu tiye alırken bazıları ise bu sadece bir alışkanlık karakterle ne ilgisi var diyerek tepki gösterdi. Bunlar şey ya ukalalığı kabul etmiyor ya da fakirliği kabul etmiyor. Şimdi fakirliği yanında yazılan diğer özellikler gayet güzel. İşte onurlu, fakir ama onurlu, gururlu falan filan ama zenginliğin yanında yazılan işte ukala, özgüveni bol. Böyle bir şey. Siz hangisiniz efendim? Ruloyu askıya nasıl takıyorsunuz? Söyleyin biz de bilelim. 10-16 saatler Radyo S'te Perşembe gününü paylaşıyoruz. Normalde haftanın uzun gelen günlerinden bir tanesidir biliyorsunuz. Perşembelere biraz soğuğuzdur. Bu haftaya özel ama daha böyle bir ısındık. Çünkü çarşambayı severiz, hafta ortası deriz. Cumayı zaten severiz, hafta sonu geldi yaşasın deriz. Ama Perşembe günü için çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Yani iki arada bir derede kalan gündür ve haftanın uzun günlerinden bir tanesi olarak değerlendiririz. Ama bugün için böyle bir şey yok. Bugün hakikaten genel anlamda keyifler yerinde. Bir adet Melis Fis dinleyelim, hemen ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

radyonuzdaydı. Efendim, yapay zekayı konuşuyoruz sık sık programlarda. Deepfake konuşuyoruz. Bunların iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Keşke her zaman iyi tarafında kalabilsek ama maalesef hayat acımasız. Yapay zeka daha acımasız. Bakınız, yapay zeka ile ya da bu deepfake dediğimiz mevzuyla başı belaya giren isimlerden bir tanesi. Hem de İtalya Başbakanı Meloni. Biliyorsunuz Meloni'yi. Allah var güzel kadın. Allah ülkesine bağışlasın. Saygı duyuyoruz. Şimdi hep söylüyoruz, bu yapay zeka ile türetilen fotoğraflar, yapay zeka ile türetilen videolar, aman dikkat, hatta yapay zeka ile türetilen sesler. Benim buradan sesimi al, kaydet, ben size direkt yöntemi söyleyeyim yani. İstediğin gibi yapay zeka ile bana istediğin cümleyi kurdurabiliyorsun. Böyle yani, bu hep herkes için geçerli. Artık devir bu devre dönüştü. Önceden işte yok şu tuşa basmayın, yok efendim telefonu açarken sessiz kalın falan filan bir sürü şeyler söyledi. Onlar hikaye, geçti onlar. 10 yıl önceki mevzu. Günümüzde artık her yerde videolar da var zaten. Herkesin sosyal medyası ıvır zıvır. Oradan sesi al, kullan. Bu kadar basit. Meloni'yi bu sefer hedef almışlar efendim. Sahte fotoğrafları Avrupa'yı karıştırdı diye. Kendisi bir açıklamada bulunuyor. Hatta bu sahte fotoğraflardan birini almış. Biraz da böyle nahoş bir fotoğraf. Normalde siyasilerden pek bu tip çıkışlar beklemiyoruz. Çıkış olur da hani fotoğrafı alarak bu şekilde yapması. Efendim, İtalya Başbakanı Meloni son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren yapay zeka üretimi sahte görsellerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Meloni. Pek çok kişi X'ten Meloni'yi aramaya başlamıştır. Rock anonsu bir dinleyin, ondan sonra bakarsınız. Ne demiştik ha? Paylaşım yapan Meloni, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Ama tepkisi de çok güzel. Meloni açıklamasında son günlerde şahsıma ait yapay zeka ile üretilmiş ve gerçekmiş gibi servis edilen çeşitli fotoğraflar dolaşıyor. Kabul etmeliyim ki bu görüntüleri hazırlayanlar en azından paylaştığım bu örnekte beni olduğumdan daha iyi göstermişlerdi. Efendim, yapanların ellerine sağlık öncelikle. Ben bile şaşırdım kendime. Ancak asıl mesele yalan ve iftira üretmek uğruna artık her türlü aracın kullanılıyor olmasıdır ifadelerini kullanıyor. İşte gerçek bu. Deepfake teknolojisinin yalnızca kendisine hedef almadığını vurgulayan Meloni, bu durumun çok daha geniş bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Deepfake görüntüleri herkesi aldatabilecek, manipüle edebilecek ve vurabilecek tehlikeli bir araçtır. Ben bir başbakan olarak kendimi savunabilirim. Ancak birçok savunmasız vatandaş bu imkana sahip değil. Bu teknoloji masum insanların hayatlarını karartabilecek bir silaha dönüşebilir diyor. Ki maalesef bu silaha dönüştü. Yani hep söylüyoruz artık, internette görmüş olduğunuz bir videoya, bir fotoğrafa direkt olarak inanmayın. Hani gözümle görmediğim şeye inanmam deriz ya, bak bunu çok sık söylüyorum ben. Artık gözümüzle gördüğümüze de inanmak için bir hani temas mesafesinde olması gerekiyor. Yani daha doğrusu videosu, fotoğrafı değil, karşınızda kanlı canlı olması gerekiyor. Ki inanasın. Öbür türlü pek çok video izleyebilirsin. Çok basit bunlar artık. Maalesef çok basit. Ve maalesef yapılıyor. Özellikle siyasilere de yapılıyor zaman zaman. Siber güvenlik ve kişisel hakların korunmasının önemine dikkat çeken Melo.

Dijital çağda bilgi kirliliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Açıklamasının sonunda ise sosyal medya kullanıcılarına çağrıda bulunan Meloni, bu yüzden her zaman geçerli olması gereken bir kuralımız olmalı. İnanmadan önce doğrulayın, paylaşmadan önce ise doğruluğundan emin olun. Çünkü bugün hedef benim, yarınsa herhangi biriniz olabilirsiniz sözleriyle uyarısını yeniledi. Kesinlikle çok doğru cümleler, çok haklı cümleler. Evet, kendisi bir başbakan, bir güce sahip. Kendisini çok rahat savunabilir. Ki çok rahat da bir açıklama yapmış. Fotoğrafı da koymuş hatta. O deepfake ile yapılan fotoğrafı da koymuş. Şu an tahmin ediyorum pek çoğunuz X'ten buldunuz. Ama yalan. Fotoğraf yalan yani. Ama bu pek çok masum insanın da başına gelebilecek. Yuva yıkabilecek bak, yuva yıkabilecek. İnsanları maalesef ölüme, intiharlara sürükleyebilecek bir süreç. Asibesi yok. Birine kızdın, onunla ilgili pat diye bir fotoğraf yaptın. Hani olmaması gereken müsteşem bir fotoğraf diyelim. Bir video yaptın sırf o kişiye kızdığın için. Ama o kişi bunu kaldırabilecek mi? Ve bu videoyu yayınlıyorsun ses kaydıyla beraber hatta. Burada işte maalesef insanların hayatlarıyla oynar derecesine geldi bu durum. Nasıl önüne geçilir bilmiyorum. Biz yıllardan beri bunun önüne geçilmesi konusunda hep uyarılarda da bulunduk. Defalarca kere uyarılarda bulunduk. Ama bu ciddi anlamda artık bir dünya sorunu olmaya başladı. İnşallah bir çözümü olur, öyle söyleyelim. Ama en önemli çözümü artık gördüğünüz şeylere inanmayın internette. Videodur, fotoğraftır, falandır filandır. Yani tanıdıklarınız dışında, tanıdıklarınıza da tanıdıklarınızın beyanlarına inanın. Bu kadar net. Şimdi artık ben şunu merak ediyorum mesela. Bir seçim döneminde ya... Acaba ne gibi videolar, ne gibi ses kayıtları çıkacak karşımıza? Ki yıllar önce çok amatörce bile yapılan pek çok video vardı biliyorsunuz. Şimdi artık günümüzde bunlar çok daha basit ama çok profesyonel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi kusursuz görüntüler, kusursuz ses kayıtları. Hepsini yaşayacağız, göreceğiz. O yüzden aman dikkat.

10.28 saatler. Radyo S95.6 burası. Perşembe günü paylaşıyoruz. Çok kısa bir reklam aramız olacak. Mini minnacık küçücük bir nefes arası. Hemen ardından devam edeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Dediğim gibi çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın. From all of the places you've been. He said, tell me your vision. All of your heavens, your sin.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Ve bakınız, evlilikler kadar boşanmalar da artık doğal. Kimse boşanmak için evlenmiyor tabii ki, orası ayrı ama yürümüyorsa da yapacak bir şey yok. Hayat herkes için kısa. Herkes bir şekilde yoluna bakmak zorunda. Fakat bazen çok enteresan durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bakınız, boşanma aşamasındaki eşinden gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın. Bu da enteresan bir tabir. Sosyal medya kullanıcısı bir kadın. Ya, sosyal medya kullanmayan zaten yok denecek kadar az günümüzde. Niye böyle bir tabir? Neyse, boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisine gönderdiği mesajda neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya kullanıcısı olduğu için mi acaba bu mesaj geldi? Bunu sosyal medyada paylaşmış. Heh, öyle demek daha doğru. Boşanma aşamasında bir kadın eşine açtığı davanın ardından gelen mesajda neye uğradığını şaşırdı. Eşinden gelen mesajı sosyal medyada paylaşan kadın paylaşımına "kocamın bana son iftirası" notunu düştü. Tabii burada da kadının yaptığı bence ayıp. Yani ne olursa olsun tamam, şimdi mesaj zaten var, bakacağız mesaja ama. Hani bu özel hayatınız bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Hani evet, bu bir süreçtir. Zaman zaman gerilmeler olabilir, zaman zaman küsmeler olabilir. Anlaşırsın. En temenni ettiğimiz şey, yani insanların kırıp dökmeden anlaşarak boşanmaları, boşanacaksa eğer. Diğer taraftan hani şiddet falan görmek istemediğimiz şeyler bunlar hiçbir zaman. Ama tabii hani böyle bir şeyin paylaşımı da sosyal, ne bileyim. Boşanma aşamasındaki kadın kendisine gönderilen mesajı sosyal medyadan paylaştı. Mesajda boşanma davası açtı kocası, kendisine "boşanmadan önce beni dinlemek zorundasın. Sadece iş arkadaşım. Neden anlamak istemiyorsun?" Ha, ooo. Bak, sebebini de öğrenmiş olduk. "Sadece iş arkadaşım, neden anlamak istemiyorsun? Sen de hemen avukatı bulmuşsun, hazırda mı bekliyordu yoksa? Sen de beni mi aldattın?" mesajını gönderdi. Şimdi abi, bu mesajda net bir şekilde yalnız aldatmış olduğun ortaya çıktı. Ben tanımam, etmem, bilmem. Beni de ilgilendirmez. Ama şimdi bu mesajda şu cümle her şeyi, bak, en azından çok güzel bir giriş olmuş. Hani "sadece iş arkadaşım, neden anlamak istemiyorsun" falan filan yazmışsın. Tamam, güzel. Hani orada kessen veya şu cümleyi yazmasan çok farklı olabilirdi. "Yoksa sen de beni mi aldattın?" Mesela "yoksa sen de", bu "sen de" demen her şeyi değiştiriyor. Mesela şunu desen o da olurdu. "Yoksa asıl sen beni mi aldattın? Yoksa pardon, asıl sen mi beni aldattın? Ha?" Böyle desen daha şeydi. Bu şekilde bak, bütün okları kendi üzerine çevirmiş oldun. "Yoksa sen de beni mi aldattın?" demek yerine "yoksa sen mi beni aldattın" desen kurtarma payı olurdu. Genç kadının, bak, mesajı komple paylaşmış. Genç kadının paylaşımı sosyal medya çoğunlukla destek görürken paylaşımı, bazı kişiler de iki tarafında dinlenmesi gerektiğini söyledi. Ben herhalde üçüncü, sosyal medya ikiye bölündü burada da, ben üçüncü bölen kesim olayım. Ben de şunu diyorum ki, bize ne? Ne yapıyorsunuz, yapın kardeşim. Evlenirken bana sordun mu? Hayır, sormadım. Boşanırken de sorma. Tabii ne olursa olsun, evet, bu yanlış bir paylaşım. Yani bu biraz özele giriyor. Ha, buradan şu da var. Kadın da tabii haklıyken haksız kısmı, özel hayatı ifşaya da giriyor. O da ayrı bir mevzu. Neyse, onlara artık avukatları bakarlar. Ama orada son cümleyi öyle yazmayaydı, abimiz iyiydi bence. 10.44 saatler Radyo S'te. Aylin, kolay gelsin Mahmut Bey, iyi günler diliyorum. Hava ne güzel böyle demiş, kesinlikle program başında bahsettik biz de. Artık bu hafta böyle olacak. Ne zamana kadar böyle olacak, dur bakalım tam bir değişiklik var mı? Yani pazartesi salıya kadar böyleydi. Salı akşamı ve çarşamba yağışlı görünüyor. İşte bu kadar bizim. Tabii sonrasında da detaylı bakarız artık tekrardan. Yani çünkü en son çarşambayı görebiliyorum. Çarşamba yağmurlu var. Bu ne buradan, tamam. Ne var? 15 günlük falan rapor var mı burada? Bakalım. Ha varmış, tamam bir dakika, çarşamba demiştik. Az sonra perşembe parça buldu. O cuma falan biraz cuma. Haftaya, bir sonraki haftadan bahsediyorum. Bu hafta sonu değil, bir sonraki hafta sonu. Şu an için yağmurlu görünüyor. Tabii bu arada meteoroloji fikir değiştirir mi değiştiremez mi onu bilemiyorum. Bir adet Emre Fel dinleyelim, sonra devam edelim.
1: Ölüm bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Emre Fel Bir Güldün radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Bu nedir? Çocuk yapanlara inanılmaz teşvik. Sıfır araba ve iş imkanı sağlayacaklar. Oo. Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı efendim. Yusuf Yalçuba, ilçede azalan nüfusun yeniden artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattı. Resmen kampanya bu. Belediye meclisinde kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere, bak 10 çocuk. Sayı biraz fazla ama. 0 kilometre araç hediye ediliyor 10 tane çocuk yaparsanız. 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacak. Ama şimdi 10 çocuk yapıldı mesela, tamam 0 kilometre otomobil hediye ettiniz. Peki onlar şeyden muaf mı tutuluyor? Hani belediyede iş garantisi. Bence o da olmalı yani. Hani iş garantisi artı 2 tane daha çocuk olursa araba. Ayrıca üçüncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek. Bu bir kereye mahsus mu efendim? Yoksa hani her ayda yok, bu bir kereye mahsustur. Ama bir kereye mahsus olması, şimdi günümüz hani ekonomik şartlarını düşünecek olursak bilemedim. Belediyenin başlattığı aile teşvik programı kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Programa göre üçüncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8. çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak. Yani 3 tane yapmak yerine 8 tane daha mantıklı. Şimdi yani çünkü ötekilerden o teşviği alıyorsun, kalıyor. Burada hem sayı fazla hem de iş garantisi var, iş imkanı var. Ve 10. çocuğu olana da 0 kilometre araç. Program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere ise 0 kilometre araç satın alınıp teslim edilecek. Peki marka model de bence. Hani burada çünkü 10 tane çocuk yapıyorsun abi. Orada hani 0 araç hangisi? Yani orada biraz hani böyle bir kesenin ağzı da hani başlamışken. Ay ay ay. 4 Mayıs tarihli belediye meclisi kararıyla yürürlüğe giren program bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsıyor. Ha, daha öncesinde varsa efendim yapacak bir şey yok. Bundan sonra doğacak olanları kapsıyor, haberiniz olsun. Başvuru için en az, tabii başvuru şartları da var. Öyle pat diye hadi ben gittim ya biz çocuk yaptık şuradan bizim parayı verin değil efendim. Tabii ki bunun da şartları var. En az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor, bu mantıklı evet. Şimdi doğru, o öbür türlü herkes gelir abi. Hani biz de çocuk yaptık bir 50. Efendim belediye başkanı, belediye olarak büyük aile güçlü Türkiye, güçlü Türkiye düşüncesiyle yola çıkarak belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söylemiş. Başkan Yalçuba ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek 3. çocuğa 50 bin, 4. çocuğa 100 bin ve 5. çocuk içinse 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah diyor. Tabii bazı şartlarımız var demiş kesinlikle. İkametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor. Annenin hesap numarası olması gerekiyor dedi. O hesap hallolur o. Amacımız ilçenin nüfusunu artırmak diye ekliyor. Böyle benim orada yaşayanlar için ne kadar çok çocuk o kadar ek gelir. Ama işte burada hani bir defaya mahsus olması biraz yani burada en mantıklısı şu an 8 çocuk görülüyor. Hani 8 çocuk için de tabii belli bir para alıyorsun. 8 çocuk varsa belediyede iş imkanın da oluyor. Hani artık uygun bir birimde, neresi olduğunu bilmiyoruz, bakılacak, işe başlayacaksın. Bu mesela 7 çocuk varsa para alıyorsun, bitiyor. 10 çocuk olursa da 0 kilometre bir araç hediye edilecek. Orada hani iş imkanı var mı yok mu onu bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey dememişler ama şu olabilir. Hani 8 çocuk doğduktan sonra zaten işe girersin. İki çocuğu da zamana yayarak böyle peyderpey. Hani hem daha uzun süre çalışmak için, çünkü zaten hani başladıktan sonra devam eder zaten o iş. Hani seri halde böyle çocuk olursa hani önce bir işi de kurtarmak lazım diye öyle bir aklıma geldi yani. Bilemiyorum, siz daha iyisini bilirsiniz. Ay.
peyderpey. Geniş kapsamlı çalışmalarla, yani nedir mesela? 8 çocuk oldu. Biraz bekleyin efendim. 3 yıl, 5 yıl. Hem diğer çocuklar da bir kendine gelsin. Onlar da biraz büyüsün yani. Sonrasında artık işte 9-10 olup 0 arabayı da alıp öyle hayatı devam edilir yani. Peki arada seçim meçim olursa ve belediye değişirse? Olur seçim bu yani, halkın seçimi. O zaman ne olacak efendim? Mesela sen 5 tane yaptın, 6. geliyor yolda.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sefo, yine seni severdim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Can Ay muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, WhatsApp'tan gelen bu mesajı açan yandı denmiş. Yok, iş yeri arkadaşından gelen değil. İş yerindeki arkadaştan gelen, o değil yani o. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir siber saldırı dalgasıyla karşı karşıya denmiş. Brezilya virüsü olarak adlandırılıyor. Hey, bu Sorry Potl. Kötü amaçlı yazılım ailesine alt ait olan virüs, merak uyandıran mesajlarla kullanıcıların bilgisayar oturumlarını ele geçiriyor. Uzmanlar fotoğraf.zip dosyası içeren mesajlara karşı acil uyarı yayınladı. Ha, böyle bir şey, zip dosyası gönderildi mesela, fotoğraf yazıyor. Sen de merak ediyorsun, dur şunu indireyim diyorsun. İndirmeyeceksin. Tanıdığın birinden gelse bile böyle şeyleri indirmeyeceksin. Soracaksın, böyle bir şey gönderdin mi diye. Çünkü nedir bak, bilgisayar oturumlarını ele geçiriyor. Mesela diyelim ki benim bilgisayara bulaştı. Buradan bir daha benim kişilere de teker teker gönderiyor bu ilgi çeken mesajı. Ve bilmem nenin fotoğrafları, bakmak ister misin? Yıllar önce böyle bir şey vardı, oradan hatırlıyorum ben. Yine böyle işte şey. Ya da şey denir mesela, senin şu fotoğraflarını internete buldum, görmek ister misin diye. Ben benim fotoğraflarımı zaten biliyorum. Siber saldırganlar bu kez kullanıcıların en zayıf noktası olan merak duygusunu hedef aldı. Zaten başımıza ne geliyorsa şu meraktan geliyor. Şeyde, internette. Özellikle Windows bilgisayarlar üzerinden WhatsApp web kullanan vatandaşları, ki pek çoğumuz kullanıyoruz bunu, hedef seçen yeni nesil kötü amaçlı yazılım, tanıdık bir isimden gelmiş gibi görünen sahte mesajlarla yayılıyor. Yani senin listende olan birisinin bilgisayarına böyle bir şey bulaştı diyelim. Böyle bir, şimdi nedir? Virüs bulaştı. Sonra o tabii ki listesindeki herkese bu merak uyandıran mesajı gönderiyor. İşte şunun fotoğrafları gördün mü gibi gibi. Sen de tanıdık deyip hemen tıklıyorsun. İşte tanımayacaksın. Sosyal mühendislik yöntemlerini kullanan korsanlar gönderdikleri tek bir dosyayla hem kişisel verileri ele geçiriyor hem de kullanıcının hesabını bir virüs yayma makinesine dönüştürüyor. Güvenlik uzmanlarının analizlerine göre saldırı süreci oldukça sinsi bir şekilde ilerliyor. Bakın, kullanıcıya rehberindeki bir arkadaşından gelmiş izlenimi verilen, tam işte onu söyledik biz de, bu fotoğraftaki sen misin sorusuyla birlikte bir zip veya ne bu link mi ne işte dosyası iletiliyor. Bu fotoğraftaki sen misin? Tamam, direkt fotoğrafı gönder. Niye zipliyorsun? Merak olsun diye. Kullanıcı fotoğraf.zip isimli dosyayı indirip açtığı anda arka planda çalışan zararlı kodlar saniyeler içinde WhatsApp web oturumunu ele geçiriyor. Virüs ele geçirdiği hesap üzerinden otomatik olarak kullanıcının tüm rehberine aynı tuzağı içeren mesajlar göndererek bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Dediğim gibi bu yeniden başlamış ama bu yıllar önce de vardı zaten. Yazılımın gelişmiş sürümlerinin sadece mesajlaşma uygulamasını değil, bilgisayardaki diğer kritik verileri çalma ve sistemi uzaktan kontrol etme yeteneğine sahip olduğu bildirildi. Yani mantıklı olan da bu zaten. Hani sırf el aleme sağa sola fotoğraf göndermek için benim WhatsApp'ımı niye ele geçirsin? Ele geçirmesindeki temel sebep benim telefondaki bilgiler eşliğindedir, banka bilgileri. Bunlara falan yani. WhatsApp ayarlarındaki bağlı cihazlar sekmesini düzenli olarak kontrol edin diyor uzmanlar. Tanımadığınız bir oturum görürseniz anında kapatın. Nedir mesela? Evindeki bilgisayardan açıyorsundur ve iş yerindeki. Öyle her bilgisayardan da açılmaz zaten. Baktın gördün başka yerler var mesela, hemen diyor oralardan çıkış yap diyor. Beklemediğiniz bir anda gelen işte zip veya exe uzantılı dosyaları gönderen kişi en yakınınız bile olsa açmadan önce teyit edin. Yani bir arayın, sorun. Senden böyle bir dosya geldi, sen mi gönderdin diye. Hesabınızın güvenliğini katlamak için mutlaka bu özelliği aktif hale getirin diyor. İki adımlı doğrulamayı açın efendim. Sistem uyarılarını takip edin. Bilgisayarınızda bilginiz dışında beliren komut istemi gibi pencereler arka planda bir sızma girişimi olduğunun en net işaretidir demiş. Gerçek tehlike mesajda değil, ekinde, yani eki indirmediğin sürece sorun yok. Güvenlik danışmanları kullanıcıların sadece mesajı görmesinin bir risk oluşturmadığını, asıl tehlikenin ekteki dosyanın çalıştırılmasıyla başladığını vurguluyor. İşte bu fotoğraftaki, bu fotoğraflardaki sen misin diye gönderiyor mesela birisi, tanıdığınmış gibi görünen.
Sen onu indiriyorsun. Dur bakayım şu fotoğraflara diyorsun. Tıklıyorsun, açıyorsun. Bay bay. Hızlı yayılımın sebebi tanıdık profillerin kullanılması diyen uzmanlar dijital hijyen kurallarının her zamankinden daha kritik olduğunun altını çiziyor. Yani arada WhatsApp falan bir yıkayın diyor. Bir yıkayın, temizleyin böyle bir. Bu virüslerden yani hijyeni sağlayın diyor. Kısacası arkadaşlar durum evet riskli ama önemli olan işte böyle gönderilen bir dosya falan olduğu zaman bu dosyayı açmamak, telefonunuza, bilgisayarınıza indirmemek. Öyle sıra dışı bir gelişme olduğu zaman arkadaşınızı arayıp sorun, senden böyle bir dosya geldi, bunu sen mi gönderdin diye. En azından güvenlik tedbirinizi alın. Öyle paldır küldür, dur bakayım hangi fotoğraflarmış bu deyip indirip açarsan az önce söylediğimiz gibi bay bay oluyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. 11-18 saatler hanımlar beyler Radyo İste.

Gençlerin dert ortağıydı deniyor ama intihar fikrini güçlendirdiği ortaya çıktı. Nedir bu? Tabii ki yapay zeka. İnsan yerine ondan yardım istiyorlar. İşte en büyük hatamız bu. Gençler arasında gittikçe artan depresyon ve stres gibi rahatsızlıkların ortak nedeni geçim sıkıntısı, hayata geç kalmışlık nedenler olarak görülüyor. Gençlerin dertleşme kültürü ise ileri yaşlı bireyler gibi değil. Genç bireylerin dertleşmek için kendilerine seçtikleri dert ortağı maalesef herkesi şaşırtıyor. Şimdi bizim kuşağa baktığımızda, bizden daha önceki kuşaklara baktığımızda nedir? Dertleşmek bir insanla, böyle kafa dengi bir insanla oturup sohbet etmektir. Oturur anlatırsın, o dinler seni, o anlatır falan filan, böyle geçer. Ama günümüzde bu dertleşmeyi işte maalesef yapay zeka ile yaptıkları için, yapay adı üzerinde yani. Bakınız, teknoloji dünyası hızla gelişirken ruh sağlığı mücadelesinde şaşırtıcı bir dönemeçten geçiyoruz. Almanya Merkezi Depresyon Yardımı ve İntiharı Engelleme Vakfı'nın yaptığı son araştırma, genç kuşakların yani 16-39 yaş arası depresyonla mücadelede en yakın dert ortağı olarak yapay zekayı görmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan yaklaşık 2500 gencin %35'i hastalıkları hakkında sohbet robotlarıyla, işte bu chatbotlar, konuştuğunu itiraf ediyor. Üstelik her 10 hastadan biri bu robotlarla tıpkı bir insanla dertleşir gibi derin ve uzun diyaloglar kuruyor. Peki hastaları soğuk bir yazılıma yönelten ne demiş? Yani yapay zekaya neden yöneliyorlar? Dertleşme ihtiyacı diyor. Kullanıcıların %56'sı sadece sorunlarını birine anlatmak istiyor. Abi git birine anlat işte bak yani. Yapay zeka biri değil. Bir ürün o. Kontrol ve destek demiş mesela. %46'sı hastalığını yönetmeyi umarken %41'i robotlardan cesaret ve destek alıyor demiş. Ve bilgi arayışı, birçok kişi terapi seçeneklerini ilk olarak yapay zekaya soruyor. Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri kullanıcıların yapay zekaya bakış açısı. Hastaların %92'si yapay zekayı anlayışlı, %89'u ise saygılı buluyor. Yapay zekaya küfür bile ettirdiler ya.

Hatta her üç kişiden ikisi bu dijital diyaloglar sayesinde bir tür yakınlık hissi yaşadığını. Tehlikeli sularda yüzmeyin. Yapay zeka o evladım, yapmayın. Ve kendisini daha güçlü hissettiğini belirtiyor demiş. Ve bir de madalyonun tabii ki karanlık yüzü var. İşte asıl mevzu burada başlıyor. Her ne kadar deneyimlerin çoğu yararlı olarak nitelendirilse de araştırmanın sonundaki bir veri bilim dünyasını alarma geçirdi. Bazı kullanıcılar hissiz bir programla konuşmanın kendilerini bunalttığını ve programlanmış bir anlayışın samimiyetsiz geldiğini ifade etti. Bunu anlamanız bile güzel bence. En korkutucu bulguysa şu efendim, bakınız, yapay zekayı kullananların %53'ü bu diyalogların ardından kendine zarar verme veya intihar düşüncelerinin arttığını bildirdi. Bunu yapay zekaya sorduğun zaman kabul etmiyor tabii. Hani, yok ben öyle bir şey yönlendirmiyorum diye. Ama dediğimiz gibi ne olursa olsun eğer böyle bir dertleşme işine girecekseniz bu dertleşmeyi insanlarla yapmanız gerekiyor. Hadi diyelim yapmadınız, yapay zekayla hiç yapmayın, oturun kendi kendinize düşünün. Çünkü karşınızda duyguları olmayan yani bir ürün var, bir mal var. Bu budur yani, yapay zeka budur, bir ürün. Ve ondan seni anlamasını beklemeyin. Sen anladığını düşünüyorsun ama o duygusuz, yapay zeka duygusuz, belirli komutlarla çalışıyor. Sen kendini kandırıyorsun, bir süre sonra maalesef iş çığırından çıkıyor. Aman dikkat, özellikle sevgili gençler. Tabii ki yapay zekayı kullanacağız. Şimdi kullanmamak artık olmaz günümüzde ama bunu mantıklı işlerde kullanalım. Böyle sağlık konusu söz konusu olduğunda, depresyondur, işte yalnızlık hissidir veya herhangi bir şekilde sağlık problemi, yakınından bile geçmemekte fayda var. Dırıdıt dırıdıt, durum böyle. Bununla ilgili uzmanlar da defalarca uyardı, doktorlar da uyarıyor. Sağlığı aranmaması gereken yerlerin başında yapay zeka geliyor. Aman dikkat.

11.28 saatten Radyo S'te. Efendim namütenayi muhabbet devam ediyor. Son yarım saate merhaba diyeceğiz. Çok kısa bir aramız var, bir nefes aramız. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Gülşen Lollipop radyonuzdaydı. Efendim bakınız 8 saniyelik şov için 10 binlerce lirasından oldu. Az çok tahmin etmişsinizdir trafik mevzumuz bak. Yapacak bir şey yok. Artık cezalar böyle. 3-5 like için Hatay'da akan trafikte ön kaldırarak şov yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. Efendim sürücüye 69.258 TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklete 2 ay süreyle trafikten men edildi. Artık bol bol ara gaz çeke çeke yürürsün. Antakya ilçesi Expo mevkiinde 8 saniye ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Çok iyi sürücü ya, bak motosikletin önünü kaldırıyorum şu an. Araç kullanan bütün kadınlar bana aşık oldu. Neden? Çünkü motosiklete şov yapıyorum. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla motosiklet sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Çünkü plaka kabak gibi meydanda. Zor bir şey değil yani tespit etmek. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 69.258 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konuldu ve motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edildi. Bak gayet fotoğrafı da var burada. Videosu da var. Önünü kaldırmış. Bayağı havalı da kullanıyor. Artık ya şu mevzuatları bilmiyoruz, hiç bakmıyoruz ya da umursamıyoruz. Yani bunlar önceden de suç idi ama işte cezalar falan böyle pek caydırıcı değildi. Şimdi bak, yok yere 8 saniye için 69 bin lira gitti. Artı motosiklet 2 ay boyunca otoparkta kalacak men edildiğine göre. Onun bir ücreti olacak. Yani neden yani? Bundan sonra artık motosikletle bırak ön kaldırmayı, hani gaza basarken bile, yani gaz şeyini çevirirken bile muhtemelen aman yarabbim fazla yüklenmeyeyim deyip oturup bir kez daha düşünecektir. Tredet tredet, Allah akıl fikir versin ama trafik böyle. Hazır trafik haftasındayken bakınız yeni cezalar mezarlar falan arttı. Zaten bunları ceza yememek için yapmamak lazım. Öncelikle konu bu. Biz cezadan kaçmaya çalışıyoruz. Hayır. Cezadan kaçtığımız için ya da kurallara uymaya çalışıyoruz. Hayır, tamamıyla öncelikle hayatımız için bunlara uymamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece kendimize değil, hani zarar sadece kendimize olsa yine eyvallah. Ama zarar asıl bizim dışımızda masum, günahsız insanlara olabileceği için buna karşı bilhassa biraz daha hassas olmakta fayda var. Trafik hepimizin trafiği, hepimiz bu trafiğin içindeyiz. Sabah evden çıktığımız andan itibaren akşam eve dönene kadar. Eve döndükten sonra da bir şekilde bu trafiğin içindeyiz. Trafik hayattır çünkü. O yüzden aman dikkat. Bir adet hadise dinleyelim, devam edelim.

baksana bana radyonuzdaydı. Efendim bakınız, tanıştıkları andan beri birlikte olan çiftler ilişkilerinin sırrını bu 8 şeye bağlıyor demiş. Aranızda mutlaka uzun süreli ilişkisi olan vardır. Evli olanlar zaten var. Bakalım bunlar sizde var mı efendim? Neler bunlar bu 8 şey? 1. Başka hiç kimseye ihtiyaç duymuyorlar. Yani bir zahmet zaten. Psikolog Slevins'e göre balayı dönemi en fazla 2 yıl sürer. Ancak ilk günden beri birlikte olan çiftler o coşku bittikten sonra bile birbirlerinin yanında olmaktan sıkılmıyor. Onlar için kalmak gitmekten çok daha cazip bir seçenek. Vay güzel cümle. Kalmak gitmekten çok daha cazip bir seçenek. İkincisi neymiş efendim? İletişimi bir silah olarak değil, köprü olarak kullandılar. İletişim anahtardır sözü onlar için bir klişe değil, yaşam biçimi. Sadece konuşmak yetmez, beden dilini okumak, yargılamadan dinlemek ve en kötü duyguları bile dürüstçe ifade etmek bu ilişkinin çimentosu diyor yine psikologlar. Üçüncü sırada önce sevgili değil, en iyi arkadaş oldular. 2025 yılında yapılan araştırmalar partnerinin arkadaşlığından keyif almayan çiftlerin daha çabuk pes ettiğini gösteriyor. Bu çiftler için sessizlik bile rahatsız edici değil çünkü karşılarındaki kişi sadece hayat arkadaşı değil, aynı zamanda en çok eğlendikleri oyun arkadaşı demiş. Dördüncü sırada hızlı affettiler ama ders aldılar. Affetmek bir yetenek değil bir beceridir diyor. Evet, bunu yapmak da zor değil mi? Gerçi burada affedilmesi gereken konu da önemli biraz. Bu çiftler hataların kaçınılmaz olduğunu biliyor ve incinmiş duyguların kendilerini tüketmesine izin vermiyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, unutmak güvenli değildir. Ders çıkarmak ve sınırlar koymak ilişkiyi korur demiş. Beşinci sırada sabrın sınırlarını zorladılar demiş efendim. Birinin değişmesini veya karşılık vermesini beklemek zordur. Zamanın sınavından geçenler sabrın sadece beklemek değil, beklerken gösterilen nezaket olduğunu keşfedenlerdir demiş. Ve bak altıncı sırada her sabah yeniden sevmeyi seçtiler. Programda bayağı bir romantik program oldu. Aşk hormonları bir süre sonra azalır ve bilinçli zihin devreye girer. Şifre burada saklı. Gerçek aşk hormonlar sustuğunda o kişiyi her gün yeniden seçme kararıdır demiş. Bu büyünün bozulması değil, sevginin daha bilinçli ve sarsılmaz hale gelmesidir diyor. Yedinci sırada aynı takımdalar. Biz ve dünya efendim. Para, yaşam tarzı, seks ve değerler konusunda aynı çizgide olmak, çatışmalar çıksa bile bu çiftler sen mi haklısın ben mi diye değil, bak burası önemli bir detay, bu sorunu birlikte nasıl çözeriz diye bakıyorlar. Onlar için ilişki iki kişilik bir takım oyunu demiş. Ve son sırada, yani sonuncu özellik, son sırada demeyeyim, son özellik, sekizinci özellik, ilk görüşte aşk efsanesini gerçeğe dönüştürdüler diyor efendim. Birçoğu onu ilk gördüğüm an anlamıştım diyor. Psikolog Susan Albers'a göre beyin ilk anlarda güçlü bir çekim hissederse kişi hakkında olumlu bir hikaye yazar. Zamanla bu çekim derinleştiğinde o ilk an hafızada kaderin cilvesi olarak kalıcılaşılır demişim. Bunlar bakınız bu 8 özellik. Tanıştıkları andan beri birlikte olan çiftler ilişkilerinin sırrını bu 8 şeye bağlıyor. İşte bakın bakalım bu 8 özellik, bu 8 şey var mı? Hepsi varsa sizin ilişki gider. Gider yani. Yoksa da artık bunu var etmek biraz daha sizin elinizde. 11.49 oldu saatler. Hadi yavaş yavaş programı toparlayalım efendim. Yeah.

Burada dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın sabah saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Yeah, I kinda wanna dance to this.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
3: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
8: Radyo S. Cash out, I spend it. Black card, no limit. We're talking 50-50, I'm splitting. You need to stop that. Baby, don't waste my time. If that thing don't work, get off my line. I'm in my bag, not my feelings. And I told that boy, good riddance. Cash out, I spend it. Black card, no limit. We're talking 50-50, I'm splitting.

0: Reklam. Radyo
1: S. Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
7: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
8: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: kaldı.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
5: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Kupa kızı sinek valisi. Her ne kadar şarkının sonunda hoşça kal diyor olsa da Buray. Biz merhaba diyoruz 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'dan. 13.04 saatler 15'i gösterdik sizlerleyiz. 2 saat boyunca yine güzel keyifli şarkılarla, farklı konularımızla, Güne Bakan'la yayındayız. Herkese merhaba.

Ama bu annelik kan bağıyla değil, seçimle, kabulle ve sevgiyle işlenen bir bağ. Şirin Feride'nin ardından hayatından doğmuş bir evlat. Aynı kız olmak için aynı bedende başlamış bir hikayeye mi ihtiyaç vardır? Yoksa birlikte bürünmüş yollar daha mı güçlüdür? Feride yıllarca sessiz kaldı hatıralarıyla. Şirin ise kendi köklerini anlamaya çalışarak bir bavulun içinde savrulur. Birbirlerine ne kadar yakın olduklarını ve ne kadar yabancı kaldıklarını aynı anda keşfederler. Çünkü bazen en büyük mesafeler kan bağları içinde saklıdır ve en güçlü bağlar ortak acılarla örülür. Sevgi her daim hayatlara mucizedir. Bir yaş dönümü rüyası, zamanın içinde sıkışmış duygulara, annelik ve evlatlık kavramlarına, adiyetin anlamına dokunan derin bir hikaye. Erendiz Atesu yazdı, romandan sahneye projesi kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu, Meriç Coşar tarafından oyunlaştırılan bu oyunu Bengüsü Gürbüzer Doğru yönetti. Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral oynuyorlar. Bir yaş dönümü rüyası adlı bu oyunda Anneler Günü haftası dahilinde. Oyun bu akşam, yarın akşam ve cumartesi saat 18'de Feraycizade Oda Tiyatrosu sahnesinde. Biletlerse biletinal.com'da ve ayrıca AVP gişesinde.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun bir diğer oyunuysa Skapin ve Yeni Dolapları. Molière'in yazdığı, Orhan Velikan'ın dilimize çevirip Aleksandro Vlatirifaş'ın yönettiği oyunda Selçuk Veysel Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Melih Karlık, Erdem Erdoğan, Demet Onan, Merve Yeltetikel, Cenk Turan, Ufuk Şener ve Hatice Sezer oynuyorlar. Oyunun dekor tasarımı Büşra Eroğlu, kostüm tasarımı Berna Yavuz, ışık tasarımı Tolga Korucuoğlu tarafından yapılmış. Müziklerde ise Aleksandro Vlatirifaş imzası var. Skapin ve Yeni Dolapları bu hafta. Bu akşam, yarın akşam ve cumartesi saat 20'de, ayrıca cumartesi matinede saat 15'te Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde izlenebiliyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda hem Oda Tiyatrosu sahnesinde hem de büyük sahne ABP sahnesinde sahnelenecek oyunlardan bahsettikten sonra geçiyoruz Tayyare Kültür Merkezi'ne, yani Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na. Bu hafta Cem Bazan'ın yönettiği Oyunun Oyunu var Tayyare Kültür Merkezi'nde.

Seyircilerini tiyatronun görünmeyen dünyasına davet ediyorlar. Michael Frayn'in kalem aldığı Oyunun Oyunu, sahne önüyle sahne arkasında yaşananları mizahın gücüyle görünür kılan, tiyatronun kendiyle yüzleştiği özel bir eser olarak sizlerle buluşuyor. Lale Eren Dalsar tarafından Türkçe'ye kazandırılan, tiyatro sanatının üretim sürecine eğlenceli bir ayna tutan oyun, Cem Vaza rejisiyle sahneleniyor. Oyunun Oyunu'nda Nilgün Türksever Görgün, Murat Liman, İpek Zeylan, Faruk Oğur, Seçil Girgin, Hülya Köseoğlu, Volkan Yıldız, Kutlay Akbal ve Mehmet Talha Karabaş gibi isimler rol almışlar. Oyun bu akşam ve yarın akşam saat 20.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebiliyor. Biletlerse Son Biletler, sezonun son oyunlarından

0: hayatına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Netflix Türkiye'nin televizyon kategorisinde geçtiğimiz hafta en fazla izlenen diziler ve filmler, daha doğrusu dijital platformlarda en çok izlenenler. İlk adres Netflix ve televizyonda seçilmemiş, liderliğini sürdürmüş dizi kategorisinde. Platformun aksiyon türündeki yeni orijinal dizisi ise Ateşli Adam. Listeye ikinci sıradan giriş yaparken Kore yapımı gerilim dizisi Grigo haftayı üçüncü sırada tamamlayan bir diğer yapım olmuş. Netflix'te film kategorisinde Baltazar Kormakur'un aksiyon filmi Apex bir basamak yükselerek zirvenin yeni sahibi. Son iki haftanın lideri Soyut Dışa Vurumcu Bir Dostun Anatomisi veyahut Yan Yana ikinci sıraya giriliyor. Platformun animasyon türündeki yeni orijinal yapımı yerime geçse açılışını üçüncü sırada gerçekleştiriyor. Bu hafta Netflix'te. Global sıralamada ise aksiyon türündeki yeni orijinal dizi Ateşli Adam 61 milyon saat izlenmeyle zirveye yerleşmiş. Film kategorisinde ise Apex 63.6 milyon saat izlenmeyle liderliğini bu haftada sürdürmüş.

Son dönemde Demet Akalın'la beraber düetler yapıyor, fiil çalışmaları imza atıyor sevgili Gökhan Özen. Firardayım adlı şarkısıyla geldi radyolara, güne bakana. Ve Gökhan Özen severlere de, özellikle Bursa'da bulunanlara bir haberim var. 14 Mayıs Perşembe akşamı Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda bir konser verecekmiş Gökhan Özen. Gökhan Özen severler zaten biletlerini edinmişlerdir, haberi de duymuşlardır, ama duymayanlar varsa şarkısının ardından ben de sizlere iletmiş olayım. Gökhan Özen 14 Mayıs Perşembe Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Osman Gazi Salonu'nda severleriyle Bursalılarla olacak.

sırada Prime Video var. Televizyon kategorisinde The Boys liderliğini sürdürmüş. Platformun yetişkinlere yönelik animasyon dizisi yenilmezse zirveyi en yakından takip ederken, televizyon ekranlarının çok izlenen yapımlarından Uzak Şehir, platforma eklenmesiyle birlikte 3. sıraya kadar yükselmiş. Film kategorisinde ise ilk 3 sıra değişmiyor. John Wick serisinin spin-off projesi Ballerina zirvedeki yerini koruyor. Chris Hemsworth'lü orijinal film Suç 101 ikinci sırada yer alıyor. İspanyol yapımı aksiyon filmi İntikam ise haftayı 3. sırada tamamlayan bir diğer yapım. Prime Video'nun ardından sırada Disney Plus var, HBO Max var ama önce Bora Duran var. Şarkısı Benim Olsun'la.

Disney Plus'tayız. Televizyon kategorisinde platformun Mert Ramazan Demir ve Miray Danerli orijinal dizisi Bize Bir Şey Olmaz liderliğini sürdürmüş bu hafta. Final bölümüyle ekranlara gelen Star Wars Mol Gölge Lord'u ikinci sıraya yükselirken, Çarşamba günlerinin dikkat çeken dizisi Yeraltı tekrarlarıyla haftayı üçüncü sırada tamamlamış Disney Plus'ta. Film kategorisinde ise bugünlerde ikinci filmi vizyonda olan Şeytan Marka Giyer'in ilk filmi zirvedeki yerini koruyor. The Bear dizisinin flashback bölümü Gary ikinci sırada yer alıyor. Platformun yerli orijinal filmi Başka Bir Sense yeniden üçüncü sıraya yükselmiş. Disney

İlk saatin sonunda sadece bir platformumuz kaldı. Haftanın raporunu çıkarırken HBO Max'ta bakacağız. Televizyon kategorisinde ilk üst sıra bu haftada değişmemiş. Coşku adlı dizi yeni sezonuyla liderliğini sürdürmüş. Platformun yerli orijinal dizisi Mira, her şey yolundaymış gibi zirveyi en yakından takip eden bir diğer yapım. HBO imzalı Rooster Horoz ise haftayı 3. sırada tamamlayan bir diğer yapım. Film kategorisinde de tablo değişmedi. Geçtiğimiz yıla damga vuran Cevher adlı film zirvedeki yerini korurken, korku türünün popüler serilerinden Korku Seansı Son Ayin 2. sırada yer almış. Aralık ayında yeni filmi vizyona girecek olan serinin ikinci halkası Dune 2. bölümse 3. sırayı oluşturmuş HBO Max'te. İlk saatin sonunda sizleri Elis ve canlı performansıyla Yalancı Şahidim'le baş başa bırakacağım. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra bir saatimiz daha var 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da.

0: hayatına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
3: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Efsane Yaycı ve Tantaşlı. Belki de Tantaşlı'nın son dönem hazırladığı ve sunduğu en iyi çalışmalarından bir tanesidir Çukur. İkinci saatin ikinci şarkısıysa Manifest. Çok az kaldı. Neredeyse bir ay sonra. Haziran'ın 5'inde Bursa'da olacak biliyorsunuz. Merinos'ta, Merinos Park'ta çok da güzel bir konser verecekler. Gecikmeli olsa da. Geçen yılki konserleri iptal olmuştu son anda. Ama bu yıl inşallah herhangi bir pürüz olmaz ve gelirler. Şarkılarını severleriyle birlikte Bursa'da seslendirirler. Manifest, başlıyor sensin. Şimdi.

Manifest, başrol sensin. 20 yıl önce 2006 yılında gösterime girmişti. Şeytan marka yer aldığı film moda dünyasının sert rekabeti ve güç oyunlarını beyaz perdeye taşıdı. Ve dünya genelinde 326.6 milyon dolar hasılata ulaştı. Şeytan marka giyerin tam 20 yıl sonra gelen devam filmi Şeytan marka giyer 2 ise geçen hafta Cuma günü vizyona girdi. Devam filminde Meryl Streep bir kez daha Runway dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly rolünde karşımızda. Bu kez Miranda basılı medyanın gerilemesiyle sarsılan bir sektörde ayakta kalmaya çalışıyor. Derginin geleceği belirsiz. Priestly'in yolu bu kez geçmişinden tanıdık bir isimle kesişiyor. Eski asistanı Emily. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci gibi isimler vardı ilk filmde. İkincisinde de bu dört ismi görebiliyorsunuz. Onlara yeni sürpriz isimler de katılıyor yeni filmde. İlk hafta sonunda Amerika'da 77 milyon dolara ulaştı. Şeytan marka giyer 2, gişenin yeni lideri oldu. Prodüksiyon maliyeti 100 milyon dolarmış. Globalde ise şimdiye kadar 233.6 milyon dolar kazanmış durumda. Bir de şarkısı var ki, daha doğrusu şarkıları var ki, onlardan bir tanesi Runway, Lady Gaga.

filmi izlerken ara ara böyle kulağınıza çalınıyor ve çok da güzel, keyifli geliyor şarkı. Ben de pazartesiden bu yana çalıyorum sizlere. Bu arada Türkiye'deki şöyle bir rakamlarına bakayım istedim. 20 yıl sonra gelen devam filmi Şeytan Marka Giyer 2 vizyondaki ilk hafta sonunda, yani sadece cuma, cumartesi, pazar seyirci rakamı bu. 67.117 kişi izlemiş Türkiye sinemalarında bu filmi. Michael'da durum nedir diye şöyle bir bakayım istedim. Onda da ilk hafta sonuna göre artırarak seyirci sayısını 50.180 kişiye ulaşmış Michael. Havalar biraz daha ısınınca galiba sinemalara daha az gider olacağız. En azından rakamlar onları gösteriyor. Ya da daha çok korku filmleri ya da çocuklarımız için animasyon filmlerini tercih edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi ve pazar İstanbul'da senfonik iki konser verdi Kenan Doğulu. Ama kendi orkestrasıyla yine konserler vermeye devam ediyor. Ve çok da güzel özel konserler ve gecelere imza atıyor. Sevgili Kenan Doğulu, tabii ki istiyoruz bu yaz bir de Bursa'ya uğrasın. Bursa'da da severlerini, sevenlerini memnun etsin. Şarkılarını beraber söyleyelim ki onlardan biriydi. Onur Özdemir imzalı bu maya. Ardından da Yanmışım Ben ve Romeo ikilisi Kimi Seviyorsun başlığı altında birleşiyor. Ve Ozan Bayraşan'ın da son teklisi oluyor.

Londra Millfield Tiyatrosu'nda dünya premierini gerçekleştirdikten sonra Türkiye'de belki de gitmediği il ilçe kalmadı sevgili Yurtdiyar Okur'un Nazım Hikmet'in şiir ve mektuplarından tiyatro sahnesine uyarladığı Run Türkiye turnesine devam ediyor. Run Severmişim Meğer adlı oyunu bu akşam saat 20'de Podyum Sanat Mahal'de. Son biletler bu arada satışta. İki biletim

Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: Zamanlı arkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz. Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay Yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay. Her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
7: Reklam.
8: Radyo S.
6: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

şarkının ilk seslendireni Erkan Güler iki farklı versiyonla seslendirip sunmuştu bizlere zamanında. Daha sonra Yaşar Gagan'ın proje albümünde Kenan Doğulu da yorumlamıştı. Yıllar sonra sahibinin sesinden Sezen Aksu'dan dinleme fırsatını da yakaladık böylelikle. Aşk dansını. Sırada ise Radyo S'te ilk kez Güne Bakan'da çalacağım bir inna şarkısı var. Buyurun dinleyin.

Günlerden Perşembe ve her Perşembe olduğu gibi bu akşamda Senfoni Akşamı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası periyodik konserlerinde bu akşam opera eserlerine yer veriyor. Ve akşamın adı Opera Gala Konseri. Orkestra şefi Patrick David Murray, solist soprano Ceren Aydın, mezzo soprano Aylin Ateş ve basta Tuncay Kurtoğlu. Konser saat 20'de başlayacak, opera aryaları için start verilecek Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda. Bu akşam için bir plan program yoksa ve operayı seviyorsanız Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu özel konserinde artık sezonun da son konserlerinden bir tanesi sizleri bekliyor.

Bu hafta sonu Bursa'da kahve festivali gerçekleştirilecek. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde Sukay Park'ta. 8 Mayıs Cuma günü Uzi ve Kayra. 9 Mayıs Cumartesi Can Bonomo, Yedince ve Kamelia. 10 Mayıs Pazar günü ise Pinhani, Tuana ve Redden Black sahne alacaklar. Danslar, yoga, kahve tadımları, workshoplar, DJ performansları ve dahası sizleri bekliyor. 8-9-10 Mayıs tarihlerinde Bursa'da Kahve Festivali'nde. Bu festival ise Sky Park'ta gerçekleştirilecek bu hafta sonu.

Semih Çelenk'in yazdığı ve yönettiği Gelin Tanış Odalım'da Fırat Tanış bir aptal hikayesiyle sahneye çıkıyor. Oyuncunun olağanüstü olarak tanımlanan performansına sahnede Cem Erdos İleri, Mehmet Aylan Ünal, Star Sertaş Şanlı ve Mesut Ulusan gibi isimler eşlik ediyor. Don Kişot Tiyatro, Tarık Güvenç'in yapımcılığında sahneye taşınan, oyunun ses mühendisini Metin Bozkurt'u Alper Antman'ın üstlendiği Gelin Tanış Olalım, daha önce izlemeyenler için ya da bir kez daha görmek isteyenler için Bursa'da bu akşam bizlerle birlikte olacak. Gelin Tanış Olalım hikayeyi türkülerin, deyişlerin eşlik ettiği türkülü bir seyirlik, bir türkü müzikali. Gelin Tanış Olalım, seyirciyi kadim ozanların sesleriyle, sözleriyle kavrayan toplu bir ritüel. Ve bu akşam saat 20.30'da Baob sahnede ikinci bilette yüzde indirim uygulanan biletleriyle biletini aldı ve biletler bu bilette. Don Kişot Tiyatro Bursa'ya bir kez daha Fırat Tanış'la geliyor. Oyunu Gelin Tanış Olalım bu akşam saat 20.30'da Baob sahnede severlerini, türkü severleri bekliyor.

Türkü severler haricinde bir de Türk sanat müziği severler vardır aranızda. Özellikle Zeki Müren'in şarkılarını. Bursa Türk Sanat Müziği Korosu Zeki Müren Şarkıları konseri bu akşam saat 20'de Uğur Mumcu sahnesinde gerçekleştirilecek. Konuk sanatçı Talat Er, şef ise Şiir Deniz Ünal. Duyduğuma göre bu özel gecenin de biletleri tükenmiş ama siz yine de bir şansınızı deneyebilirsiniz eğer Zeki Müren şarkılarını seviyorsanız.

Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanında tanışıyor Nena ve Frank. Biri yaşıyor, diğeri yapıyor ya da tam tersi. Hikayenin başladığı yer ve zamanın ne önemi var peki? Aynı şeylerin oyununu defalarca başka başka evlerde, başka başka insanlarla oynamıyor muyuz? Her gün yeni bir sayfayı çevirip oyunun değişmesini, insan çarkına bir çomak sokabilmeyi dilemiyor muyuz? Belki de diliyoruz ve hatta diyoruz ki bu oyun başka bir oyun. Barış Yücedağ yazdı, Mahir Akgün doğdu, yönetti. Leman Aydın ve Mehmet Şerif Tozlu oynuyorlar. Aynı şeylerin oyunu. 9 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Nilüfer sahnede izlenebilecek. Magazin Outlet'te 2 biletin 1 bedava kampanyasıyla biletler de tüm platformlarda satışta. Etkinlikler bitmiyor. Konserler, tiyatrolar, oyunlar. Böyle hani süremiz el verdiğince paylaşıp sizlere iletmeye çalışırken bir etkinlik ki bugünkü programın son duyurusu olsun. 15. kez gerçekleştirilecek Nilüfer Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması ve finali bu pazar Balat Atatürk Ormanı'nda. Saat 13'te final yarışmaları var. 19.30'da ödül töreni. Ödül töreninin hemen ardındansa saat 20.30'da Balat Atatürk Ormanı'nda Madrigal konseri gerçekleştirilecek. Bu konser ve tabii ki bu törende ücretsiz olarak görülebilecek, izlenebilecek. Duyurularımın ardından artık son iki şarkıyla bugünlük de veda ediyoruz size. Son iki şarkımın ilki Murat Boz ve Poezi Yapar Mısın? Ardından da Çağan Şengül ve Bahadır Tatlıöz'den bir Kayhan klasiği Yemin Ettim gelecek radyolara. Yarın haftanın son programında aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

gibi ben bir yandayım. Sulanmayan bir çiçek gibi sen bir yandasın. Yerinden olmuş yaprak gibi

0: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
0: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Reklam.

0: reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
4: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
5: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerimizle Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com.
6: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı, kalite evinizin penceresinde.

0: This is Radio S Borsa.
1: Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.

0: Reklam.
1: Radyo S. Extra Max seninle.
2: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
3: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
1: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
6: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
7: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
5: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
6: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabin.com.
7: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Cyber Neuro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi, MS, Serebral Palsi, inme, omurilik felci ve travmatik beyin hasarı rehabilitasyonunda kullanılan giyilebilir robotik sistemdir. Detaylı bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
1: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
0: Reklam. Radyo S.
2: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı, kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum side. With your maximum side.
1: A world was connected.
2: 95.6 Radyo S'te Fusion DJs Parti devam ediyor. Medusa grubunun Medusa Radio Show isimli radyo şovları, aylık radyo şovları buradaydı. Ayda bir kere onlarla buluşuyoruz. Yepyeni bölümünü dinlettik size. Şimdi sırada yine çok önemli bir DJ var Fusion DJs Parti'de. Nicky Romero. Çok uzun zamandır onunla çalışıyoruz. Protocol Radio Show'un yepyeni bölümü bir saat boyunca sizinle.
3: Live from the Instigate Studios. The ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.